0: 9月21号，慈禧太后等发动政变，囚禁光绪帝，搜捕维新人士，废除变法诏令。康有为、梁启超逃往国外，谭嗣同、康广仁、林旭等六位参与变法的志士惨遭杀害，史称戊戌六君子。
1: 103 günlük kanun özgertiş. Epyun urşi partılgandın kiyin Çin sulalısıdaki ziyalıyla toxtamastan bir meselini mülahizi kılıçdı. Nemi üçün Çin sulalısı zavallıqı yüzlünüdü? Nemi üçün gharip devletleri tezlikte baş götürüdü? Ula şunu baykıdı ki gharip devletlerde sanaat inqilabı yüz veribli kalmastın yine parlament tüzümü mübarlıqı gelgen idi. Parlament tüzümü kurulsa, puhralar parlament vekillerini saylap çıkıp, devletini birlikte idare kıladdı. Kang Youwei, Liang Qichao qatarlıq ziyalilarının karışça, Çin sulalısı mı emir perman tüzümünü ıslah kılışı gerek idi. Ula, konu kanunu özgertiş, yeni kanunu yolu koyuşunu teşebbüs kılıdı. Bu ziyalila yenilikli küçük tereptarları idi. Konu kanununu özgertiş üçün yenilikli köçüş tərəfdarları gezi çıxırıb, məktəb içib, maqalı yezib, həmmili cayda özlərinin ideyasını təşviq qılıdı. Eyni vaxtda dünyadaki küçülük dövlətlə cungunu bölüviliş dolğununu qozğuğan bulub, milli krizis barğansır eğirləşib, yenilikli köçüş ideyası kişilər qalbinin şunçu çonqur orun aldı. Ən axır, eyni çağdaki padişah Guangxu Kang Youwei bilən görüşüb, kanun özgertişini başlaydı. 1898 yılı dehqallar kalendarı boyunca Wushu yılı idi. Padişah Guangxu tolımı tıt-tıtlıq işçidə qalıdı. 6 ayının 11 günüdən başlap, qısqığını 103 gündə arqa-arqıdan bir qatar qanun özgərtiş bərmani cəkarlanıdı. Kaji tüzümü ıslah qılınıdı. İbadətxana, budxanıla məktəbki özgərtilidi. Xəribnin usulu boyunca armiya məşqləndirilidi. Adetteki puhralarının devletini idare kılış boyunca fikir tekliflerini berişige ruhsat kılınıdı. Bazı konu yağmurlar bekar kılınıp, yenilikli küçük tereptarları vazifeye koyuladı. Aldıraş teneş düşürülgen bu permala, gerçi üzül kesil kılınan ıslahat bolmuşumu, lekin sış tayhu başçılıkıdaki cahillerinin menfaatigi berip takılıdı. Ula, emeli hukukunu ilgilep durvatkan bulup, kanun özgertiş permalının ızcıllaştırılışıga tozkulluk ve buzgunçılık kılıdı. 9 ayının 21 günü Sış Tayhu qatarlıqla siyasi özgürüş qozğab, Padişah Guangxu'nı qamab qoydu. Yenilikli köçüş tərəfdarlarını tutqun qılıb, qanun özgərtiş fərmanını bekar qılıdı. Kang Youwei, Liang Qichao çət əlgə qəçib ketidi. Qanun özgərtişə qatnaşqanlardan Tan Stong, Kang Guangren, Lin Shu qatarlıq 6 kişi şəfqətsizlərcə öldürüldü. Tarixda bu Wushu yilidəki 6 əzmət dəb atılıdı. Qısqığını 103 gün vaqt içində qanun özgərtiş islahatı məğlub bolıdı. Bu tarix 100 günlük qanun özgərtiş dəb atılıdı. Wushu yilidəki qanun özgərişi dəb mə atılıdı.